Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Sıradaki şarkı arabaya binince önce radyoyu açanlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

sarsa kalbin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana parçalı ve çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir,
8: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
11: Bugünden yarına, Allianz seninle.
10: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
12: Sensat.com.
13: Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
14: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
13: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
15: Sensat.com.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.
17: Aygün Aydın'la günaydın.
18: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
17: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
19: Radyo D'de.
17: Lean Skin Care, Aygül Aydın'la günaydını sunar.
20: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim günaydın, günaydın, good morning, nasılız, iyi miyiz, güzel miyiz, her şey yolunda mı, ne var ne yok? 0549-204-0104 bizim ne var ne yok attığımız, hadi bakalım. Günlerden salı, 22 Eylül 2026'dan sesleniyorum. Venüs retrosu gümbür gümbür yaklaşırken üstümüze 100 yıllık aşkların, 100 yıllık borçların önümüze geleceği önemli bir dönem. Aynı zamanda para kazanacağınız, güzel, belki de iyi ve hayırlı olayların da başı sizi bulabileceği, hep olumsuz değil tabii ki, güzel zamanlardan biri. Tabii ki Almanya'ya nasıl yerleşiriz, başkanımız da yayınımızda olacak. Kendisi de, Sayın Pınar Tokur da bugün bizimle, ama bugün artık Almanya'ya dönecek. Yoğun programı nedeniyle sizi Almanya'ya yerleştiriyor. Bana öyle bir ters ters bakıyor ki. Sabah sabah dedi. Yani. Burada DM'den onlara mesaj atıyorsunuz galiba. Diyorsunuz ki Pınar Hanım, yerleşmek istiyorum, nasıl olur diye. Pınar'ın verdiği en önemli cevaplardan biri, evlenin. O kadar güzeldi ki. Vallahi bilmiyorum, genelde koca bulup geliyorlar. Öyle yani, sonuçta orada bir gördüğünü söylüyor. Ne yapsın? Günaydın Aygül, işe gidiyorum. Servisteyim Zeliş. Günaydın Zeliş. Günaydın Aygül Hanım. İyi ki varsınız. Var olun. Ne savaşlardan sayenizde çıktım. Ah bir bilseniz, her gün dualarımdasınız demiş. Ne savaşlardan, ben de sizin sayenizde çıktım. Siz de keşke bilseniz. Ama siz biliyorsunuz. Radyo D'deyiz efendim. Aygül Aydın'la günaydınlıyoruz. Hadi bakalım. Kahveler, çaylar alınsın. Radyonun sesi açılsın. Artık soğuk bir Eylül ayına girmiş bulunuyoruz.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
4: Sana yakışanı tak. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: Efendim Radyo D, Aygül Aydın'a günaydın. Pınar Hanım günaydın.
1: Günaydın herkese.
0: Nasılsın?
1: Çok şükür iyiyim, siz nasılsınız?
0: Şükürler olsun, bizler de iyiyiz. Dün dönerci dükkanı kuruyorduk, sonra gittik ChatGPT'ye yazdık.
1: Evet, hesapladık her şeyi.
0: Hesapladık, sonra dedik ki iki kişi ortak olsa dedik ne kadar yatırır? Yaklaşık dedi 130 bin euro, 140 bin euro civarında bir yatırım yapmanız gerekiyor dedi. Günlük cironuz 30 kaç euroydu? 30 bin, ha aylık özür dilerim, aylık cironuz 32 bin euro dedi. Sonra onu düştü, bunu düştü. 5300 euro kalıyordu değil mi?
1: Evet evet, hesaplarken bile battık.
0: 5300 euro kalıyor zaten, maaşlar orada değil mi? 3000 2000 civarında euro alıyorsunuz orada.
1: Yani o civarlarda. Herkes almıyor tabii ki.
0: 5000 euro alanlar da var.
1: Yani hani değil iyi mi? Meslekte olanlar.
0: Alıyorlar.
1: 5000 yani, biraz bilmiyorum. Hani
0: değil mi?
1: Keşke alsak o kadar.
0: Ya ama iyi bölüm mühendisler, yazılımcılar alıyor,
1: evet,
0: 5000 euroyu.
1: Evet, evet.
0: Yani düşünsene şimdi 5000 euro ayda sen zaten kazanabiliyorsan niye bir dükkan kurup?
1: Hatta 3000 falandı değil mi elde kalan?
0: Elde kalan 3000'di yani. Evet. Zaten 3000 maaş alıyor kişi. Niye Almanya'da böyle bir şey yapayım mesela yani?
1: Evet, ondan vazgeçtik.
0: Vazgeçtik biz. Duyurulur. Bir pizzacı dükkanından bahsetti.
1: Evet, onu daha düş değerlendiriyoruz.
0: Pizzacı dükkanında konuşuyoruz. Bakalım efendim, bugün de kararımız o yönde. Yine bir ChatGPT'ye bir fizibilite çalışması yaptıracağız. Bakalım ne diyecek kendileri. Bugün gökyüzü, Aygül ne var bilmiyorum ama ben aynen öyle hissediyorum. Denizli'den selamlar demiş. Günaydın bir tanem, günaydın. Vallahi neler yok ki gökyüzünde. Günaydın Aygül Aydın. Hayat bazen sen olmaz dediğinde bile umutlarını götürmüş Rabbinden, ümidi kesmek iyi değil diyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Biri de yazmış, diyor ki sen diyor soyadını diyor, adını soyadını diyor bilerek mi yaptırdın diyor. Günaydın Aygül Aydın.
1: Evet, bilerek, sırf bu program için.
0: Şaka gibi bunu düşünüyor. Adımı değiştirdim. Şey mi yaptım hani? Canım bir tanem. Yani vallahi hiç öyle bir şey olmadı. Allah böyle takdir etmiş. Ve böyle uygun bulmuş. Her şeyi de planlamış. Kuzey bir arıyor ki, bir arıyor ki ısrarlı bir şekilde. Dur bakalım ne oldu.
2: Alo, günaydın Aygül abla.
0: Günaydın, ne haber?
2: İyiyiz Aygül abla, sen?
0: Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Servise bindin mi?
2: Evet Aygül abla, servise bindik. Hatırladın mı bizi?
0: Nasıl hatırlamayayım? Siz şeyden aramıyor musunuz bizi? Diyarbakır'dan.
2: Evet Aygül abla. Herkes dedi kesin unutmuştur ama ben dedim unutmamış.
0: İşte bu be. Unutur muyum ben? Her sabah sizi hasretle bekliyordum. Artık çok şükür okullar açıldı. Her sabah aramanı da bekliyorum. Anlaştık mı?
2: Aygül abla nasılsın?
0: İyiyim canım. Sen nasılsın?
2: Ben de iyidir. Okul, memat, ders.
0: Sen neredesin?
2: Ben de Diyarbakır'da servisteyim.
0: Adın ne? Adın?
2: Ali.
0: Ali sen, konuşan kim?
2: Ali benim yani konuşan.
0: Sen Ali'sin, diğeri kim?
2: Ayşe.
0: Kim?
1: Ayşe.
0: Ayşe.
2: Hayır abla, Asil.
0: Asil.
2: Evet abla.
0: Ben anlayana kadar yaşlandım ben. Asil ve
2: ya
0: Ali.
2: Ya bence sen çok gençsin.
0: Ay seni yerim, seni yerim. Aferin lan, aferin ha. Yapıyorsunuz bu işi. Şşt, bana bak serviste.
2: Aygül Aydınlar günaydın.
0: İşte bu be, benim ekip orada duruyor canlı canlı. Bana bakın. Bundan sonra göreviniz var, dinleyin beni. Her sabah arıyorsunuz burayı. Bu enerjiyle Aygül Aydın'la günaydın diye bağırıyorsunuz. Söyle canım.
2: Size bir tane şarkı gönderir misin?
0: Hangi şarkıyı istiyorsun?
2: Levent Cebeş.
0: Ya Allah'ım herhalde. İstediği şarkıya bak. Başka var mı? O ne? Ve benim şeyim. Asla anlaşamam.
2: Ama Demet Akalın istiyorum.
0: Heh, onu iste mesela. Demet Akalın şu an çalkala çalıyor. Siz onu sevmezsiniz. Sefo ile olanı mı istiyorsun?
2: Olur Aygül abla, teşekkürler, görüşürüz.
0: Tamam, öpüyorum hepinizi.
2: Son kez Aygül Aydın'la günaydın.
0: Sizi yerim, günaydın. Geliyor, hadi yerinde dur çalıyor. Açın son ses.
2: Yerinde dur. Hoş geldin. Hadi görüşürüz Aygül abla.
0: Hadi bay bay.

0: ya ne kadar güzelsiniz siz ya. Allah'ım o kadar tatlılar ki.
1: Ay çok tatlılar. Bir de hep beraber böyle sinkron bir şekilde.
0: Şey yapmış, plan yapmışlar.
1: Evet, çok biri yetişemiyor arkadan. Yani Aygül Aydın'ın biri katılıyor.
0: Çok zengin. Bundan sonra her sabah bekliyorum sizi çocuklar. Benim yeni Radyo D ekibim bellidir.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.338 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.575 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yolu.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev
1: var. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Almanya'da tavuk pilav yapalım seyyar Aygül'üm diyor. Günaydın Aygül Hanım. Almanya'ya gidebilmek için pizzacıda çırak olabilir miyim acaba? Kocaeli'den Orhan demiş. Günaydın Aygül Hanım ve Pınar Hanım. Lüfer ben Denizli'den. Denizli çok soğudu bir anda. Kıyafetlere yer değiştirmek gerek. Güne harika bir başlangıç yapmanızı, enerjinizi ve güler yüzünüzün hiç eksik olmadığı, işlerinizin su gibi aktığı, çok güzel ve verimli bir gün dilerim diyor. Aygül bu çocuklarımız ne tatlı ya demiş. Aygül ya sen yaşlandıysan biz de öldük artık yani öyle şey mi olur diyor. Bu şarkıyı çok seviyorum. Ama biraz düşük bir mod olduğu için bir çözüm bulacağım şimdi. O yüzden kemerleri sıkıca bağlıyorsunuz.

0: Alo.
1: Günaydın Aygün Hanımcığım, Pınar Hanımcığım.
0: Behiye Hanımcığım.
1: Radyo'da.
0: Behiye Hanım mı?
1: Evet, Behiye Aydın İzmir'den.
0: Ay Behiye Aydın, günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Günaydın Aygün Hanımcığım.
0: Behiye Aydın'la günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Tüm güzellikler sizlerle olsun.
0: Nasılsınız Behiye Hanımcığım?
1: Sağ olun. Sizlerle iyiyiz. Enerji buluyoruz her sabah.
0: Ay teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizler de aynı şekilde öyle. Ses, radyonun sesini biraz kısabilir miyiz?
1: Haydi çok.

0: demek ki böyle aşk dedikleri şey. Behiye Hanımcığım.
1: Buyurun.
0: Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
1: Sağ olun, sağ olun. Sizler de çok iyiyiz.
0: Teşekkürler, sağ olun. Burcunuz nedir?
1: Balık.
0: Ay. Şefkatli, merhametli, iyi kalpli değil mi Behiye Hanım? Övelim biraz. Sabah sabah sizi.
2: Bugün kızının aynen. da doğum günü.
1: İkizler Burcu.
0: Bugün kızınızın doğum günü mü?
1: Alaçatı Ot Festivali'nde tanıştırmıştım sizi.
0: Aa evet, hatırlıyorum.
1: 40 yıldır boşayamadım dedim. Siz de demiştiniz ki balık idare etmiştir. Size hayranlığım kat kat daha arttı.
0: Evet. Demişim
1: filminizde.
0: Bir de şey kısık sesle söylüyor olman çok tatlı. İçeride mi?
1: İçeride uyuyor.
0: Ya ne istiyorsun adam içeride uyuyor balık burcu. Allah Allah.
1: Sorma. Dün evlilik yıl dönümümüzdü. 40'ı bitirdik.
0: Boşayamadım
1: hala. Bundan sonra da hiç boşayamam artık. Merhamet var ya, bu merhamet olmaz olası da. Tövbe ya.
0: Kalbimi bombalıyor kuş. Ay düştüm. Ay koltuktan düştüm.
1: Aman Allah korusun.
0: O kadar tatlı ki diyor ki 40 doldu ya diyor dün. Daha ben 40 doldu bundan sonra hiç olmaz o iş diyor.
2: Hani pes etti.
0: Pes etmiş ya. Hayatım olsun öyle deme. 40 yıl ne dile kolay ne kadar güzel. Birbirinize emek vermişsiniz. Ya, bu saatten sonra dostluk bakidir değil mi? Yani dost olmak, aile olmak bunlar daha değerli şeyler oluyor. Boş ver. Pozitif tarafından bakalım canım Behiye'm.
1: Demek Aynen.
0: Bugün canım de benim. Kızının doğum günüymüş galiba. Pınar diyor.
2: Evet Fatma Nur.
0: Pınar'ın da tanımadığı
1: evet,
0: yok.
1: Evet.
0: Kız sen unuttun kızın doğum gününü herhalde.
2: Sen evet. Hayır bana o hani tabii ben de biliyordum da.
0: Behiye Pınar'ın bu kadar konuya hakim olmasını anlayamadım.
2: Biz yazışıyoruz Behiye.
1: Biz özelden yazışıyoruz. Evet.
0: Ha öyle mi?
2: Evet.
1: Tabii. Aygül tamam. Hanım'ın dostlarını hepimiz sizin sayesinde tanıdık. Pınar'ı da sizin sayenizde tanıdık.
0: Behiye Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz.
1: Rabbim sizi hepinizi seviyoruz. Güzel insanlarla tanıştırsın. Aa, hem gözlerden korusun.
0: Amin. Hepimizi sağ olun öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Senin Behiye teyze deyip konuya bu kadar bağlanıyor olma.
2: Evet ama ben seviyorum onları. Hepsini seviyorum.
0: Seviyorsun zaten.
2: Siz zaten kötü insan seçmezsiniz.
0: Ya.

yerle bir ol sen inşallah. Bence sen öyle gün yüzü görme. O yılanı besle koynunda. Kusuruma bakma. Yok ki eyvallah. Alo. Alo. Bakalım hattımızda kim var? Adeyo, adeyo. Alo. Alo. Ben yine burada bir şeye bastım biliyor musun? İzin ver mi, izin ver bir tuşlara bastım ama. Ha ben şeyden aramıyorum, webten arıyormuşum ben.

0: Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın teacher'ım, günaydın.
1: Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: İyiyiz hocam. Yeni öğretim yılınız hayırlı olsun. Eğitim öğretim. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ ol Allah. Teşekkür ederiz. Biz de işte öğrencileri bekliyoruz.
0: Oy maşallah.
1: Şimdi tren ne yapacağız? İşte bugün çocuklara havuç getirdim. Geçen Kaşınan'a gitmiştim. Buranın havucu meşhurdur. Çocuklarımızı havuç yedirelim. Gözlerine nur geçsin.
0: Nerenin havucu hocam? Geçsin.
1: Hocam. Buranın havucu meşhur.
0: Siz neredeydiniz? Çocuklar, ben
1: fazladan
0: kaçırdım.
1: Aldım geldim.
0: Siz neredesiniz hocam?
1: Ben Konya'dayım.
0: Konya'dasın
1: okuldayım. Konya'nın havucu mu? Karaman Üniversitesi'ne götürdüm canım. Tabii Kaşınan'ın çok meşhurdur. Ben sizi Pınar Hanım'la bekliyoruz. Gelin
0: Konya,
1: buraya.
0: Biz bir gelemedik ya.
1: Bamya çorbası misafir ederim ailece valla.
0: Hocam. Çok
1: ailece boy tanıyoruz sizleri.
2: Yani
1: seviyoruz.
2: Gelmek istediğim
1: değer veriyoruz.
2: Yerlerden biri Konya hanım.
0: Mevlana'ya
1: diyorum. Pınar Hanım siz de hoş geldiniz. Tabii Pınar Hanım'a da merhaba diyorum. O ateşle nasıl deney yaptı, halay başı çekiyordu Pınar Hanım, hatırladı mı?
2: Evet evet, ateşle halay başı çeken insanın.
0: Valla Pınar'ın da maşallah tüm akrabaları bugün hatta.
1: Ya bir de yani şöyle ifade edeyim, bir yeteneği var kimya ya. Yani
0: var, var.
1: Yeter bir iki tane katalizör etkisi gösterelim.
0: Hocam sizi çok seviyoruz, kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun,
0: güzel
1: iyi
0: bir gün diliyoruz.
3: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda bugün kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenecek. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlık hukukunu istismar ederek kamu kurumlarını yanıltan ve sahtecilik yöntemleriyle haksız menfaat sağlayan yapılara yönelik soruşturmanın genişletildiğini belirterek, düzenlenen yeni operasyonla 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiğinin tespit edildiğini, 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka geliştiricilerinin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu olması gerektiğini belirterek, federal hükümetin bu şirketleri hukuki sorumluluk koruması sağlamayacağını söyledi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland konusunda kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşma çerçevesinde Arktik bölgesinin güvenliğini büyük ölçüde NATO'nun üstleneceğini söyledi.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zincirli Kuyu ve Çağlayan çevresinde trafik yavaş ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında yoğunluk etkili. Anadolu yakasında Ataşehir Kozyatağı, Ümraniye Kavacık ve Sancaktepe çevresinde seyir hızı düşük. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı seyrediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana parçalı ve çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
3: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
6: DAB Plus.
3: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
6: DAB Plus.
3: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
7: Reklam.
6: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
7: Expertise. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
9: ister ol. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: biz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Reklam.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: günaydınla günaydın.
1: Ey Pınar'cığım, artık dönüyorsun, gitme vakti geldi. Türkiye'den ayrılıyorsun. Yaklaşık bir aydır Türkiye'desin.
2: Evet, yani
1: ben
2: 2 hafta.
1: Ben seni 3 gün gördüm. Ha, 2 hafta.
2: Evet. Bile değil aslında.
1: Ben seni 2-3 gün gördüm. Sana doyamadık, o yüzden ben Almanya'ya geleyim en iyisi.
2: Hadi gelin lütfen.
1: Ya.
2: Gelin hadi.
1: Ben bir Christmas pazarına bir tur düzenlesek mesela. Olur mu? Yine bir şey yap. Pınar yık.
2: Önce bir gitseydim hani.
1: Tur mu düzenlesek
2: şey
1: acaba?
2: Şey yapalım bence, oylama, hangi yere gidelim?
1: Ya hep birlikte.
2: En çok nereye gitme merak ediyorsunuz?
1: Christmas hangi pazarı istiyoruz, evet, biz. Hangisini istiyoruz?
2: Evet.
1: Bir sürü Christmas var. Ben Christmas ruhu yaşamak istiyorum.
2: Birçok yere de gittik Aygül Hanım.
1: Ya sayenizde, evet, yani sizin sayenizde Avrupa'da tanıdıklarımız var diye gittik. Ben bu sene Hamburg'u görmek istiyorum.
2: Evet, gidebiliriz, bizden 7 saat uzaklıkta. Bu kararınızı hiç şaşırmadım. Hiçbir zaman kolay bir şey seçmez yani. Bir ürün beğenir, en mağazanın en pahalı şeyidir. Geçen bir gözlük beğendi, en pahalı şeyini beğendi.
1: Arkadaşlar, bütün gözlükler 4000 lira. Ben gözlüğü elime attım, 25 bin lira. Sonra kadın döndü, dedi ki o buranın en pahalı gözlüğü dedi. Özel tasarım dedi. Dedim ki ya biz de maldan anlarız dedim yani, değil mi? Anlarız.
2: Gerçekten kaliteden anlıyorsun.
1: Ay canım benim. Üstündeki çok güzelmiş.
2: Teşekkür ederim. Alın sizin olsun.
1: Niye öyle hayır hayır yapıyorsun? Ha?
2: Bırakayım.
1: Değişsek üstümüz güzel olur. Bak,
2: bütün
1: ben
2: bütün eşyalarım valizde şimdi, kim çıkar?
1: Yo, benim üstümdeki siyah gömleği sen al. Şeyi ben alayım, üstündekini ben. Ay çok güzel, şimdi birazdan resmini atacağım.
2: Ha, o size çok yakışıyor ama şu an üstünüzdeki.
1: Geç bunları, geç. Geç, geç, geç. Ben nasıl gör, üstünde mont vardı. Sen şimdi montu çıkarınca gördüm. Ben. Aygül'üm, sarı papatyam, günaydın, günaydın. Günümüzü güzelleştiren kadın Pınar Hanım, size de günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz diyor.
2: Çok şükür iyiyiz.
1: İyiymiş. Günaydın canımlar. Pınar'cığım, yazmıştık İzni'ye gelin diye, izlemiştim videolarını. Ben çok isterim demiştin. Aygül'ü ikna et demiştim. Sen böyle yazışıyorsun benim takipçilerle maşallah.
2: Evet, niye
1: ya.
2: Hani hepsini seviyorum.
1: Evet maşallah, bayağı sevgi dolusun. Herkese kanka. Aygül'üm, Lina'yı da arar mısın diyor. Pınar ablasıyla konuşsun. Pınar Hanım, yazılımcıyı seçerken Aygül Hanım nerelerdeydiniz diyor.
2: Tam yanındaydım.
1: Arkadaşlar, sizi hemen anlatalım. Şimdi yazılımcı arkadaşımızla ilk tanışma ben ve Pınar Hanım oldu. Yani ilk yanımda olan kişi ve astromatiğin ilk başladığı günkü işin şeyi Pınar Hanım'la oldu. Yani o yüzden hani yanında mıydı, insan seçme falan. Biz birlikte belalara yürüyen nadide özel insanlardan biriyiz.
2: Ya özünde iyi insanlar seçiyoruz bence.
1: Bence iyiydi.
2: Evet. Ha. Niye, ben hala biliyorsunuz hani.
1: Ay sen bir sus ya. Hala dün diyor ki çok iyi bir insandı bence.
2: Öyle ki yani şaşkınlıkla izliyorum bazı şeyleri.
1: Ben bu kadar kötü olmasına inanamıyorum. Neyse. Devam edelim. Tabii ki Strasbourg ve Colmar'ın üzerine başka yer tanımam diyor. Oraya tur düzenlerseniz birinci gelecek kişi benim, söz veriyorum. Ya neydi, sen dur bir dakika, ben Strasbourg diyorum, o başka bir şey söylüyor, bir söylesene.
2: Strasbourg.
1: Strasbourg.
2: Biz oraya gittik ama.
1: Strasbourg. Bir şey diyeceğim, Strasbourg'a gitmek istiyorum.
2: Yani bence gitmeyin hani bu bu şeyle hani konuşma tarzınızla gitmeyin ben.
1: Bu borçla ve bu konuşma tarzıyla gitmezsen ya. Ben Strasbourg istiyorum. Kalpler için reçete varsa of, sana da yazsınlar gözlerim için. Valla ben en sevdiğim Almanya'da yer Köln. Bir yerde yaşasam Köln'de yaşarım ben.
2: Evet, ben de öyle kesinlikle.
1: Köln'de evler ne kadar? Benim yine hayal.
2: Ya şehir içi hep pahalı oluyor ama Köln'ün köyleri de var. Daha uygun diyelim.
1: Arkadaşlar, biz Tarkan'ın köyüne gittik. Tarkan'ın köyünde ev tuttuk değil mi?
2: Evet evet.
1: Airbnb.
2: Perili ev.
1: Perili ev tuttuk. Ya o videoları paylaşsam, keşke de izlemeyenler izlese ya. Ya biz bunları nasıl YouTube'a koymuyoruz ya?
2: Ya hiç, biz o kadar videomuz var, hiçbirini koymuyoruz.
1: Senin görevin dönünce bu perili evde çektiklerimizi koyacaksın.
2: Şu 5 dakikada 50 tane görev verdiniz. Ben annemden böyle gördüm aşk dedi.
1: Aşk dediğin yürek. Benim babam Londra'ya tur yapıyor diyor. Christmas turu. Aygül abla beni de arar mısın? Aa, baban Londra'ya tur yapıyorsa seni arayalım dur. Hemen yavrum. Hemen arıyorum, bekle.

0: Alo. Alo.
1: Kalpler için reçete varsa of, sana da yazsınlar.
0: Alo.
2: Ses geliyor mu?
0: Geliyor. Duyuyor mu? Alo. Oğlum
2: duysana anneciğim.
0: Alo.
2: Aygün abla. Ama arkadaşım soru yapıyor.
0: Canım duyuyor musun? Günaydın.
2: Duyuyorum.
0: Adın ne?
2: Ardıç.
0: Ardıç günaydın. Okula mı gidiyorsun?
2: Evet.
0: İyi, kaçıncı sınıf?
2: 3, yeni geçtim.
0: Oo, iyi, hadi bakalım Ardıç, bol şans, iyi dersler diliyorum.
2: Teşekkürler.
0: Bye bye.

0: Ayıptır söylemesi. Bir gözlüğe 25 bin TL versem sanırım duvar arkasını görmesini de beklerim diyor. Hayatım zaten 25 bin TL ne gözlüğü? Çıkışımız vardı. Rezillikti. Nasıl çıktık?
1: Evet. Siz... Çaktırmadan böyle.
0: Yani yavaşça elimdekini hafifçe zarar görmeden bıraktık. Ondan sonra yürüdük, dedik ki bir şey almıyoruz. Artık aramızdaki totem bu değil mi hayatım?
1: Aynen. Ama Aygül Hanım'ın ayağı çok şanslı.
0: Evet.
1: Kendisini feneryuma soktum. O gün 8-0 kazandı Fenerbahçe.
0: Benim bir arkadaşım dükkan açmıştı. Dedi ki lütfen senin ayağın çok uğurlu. Sen ne zaman gelsen işte burada müşterim çok oluyor dedi. Ben de dedim ki ya bırak Allah aşkına dedim. Beni getirtmek için dedim. Başka bahanem yok dedim. Tamam bak. Şey bomboş Ankara'da bir yer. Bomboş bir kahvaltı dükkanı böyle yapmış. Kadınlar gözleme falan çok güzel bir yer. İlk daha yeni açtığı zamanlar gittim. Abi daha bak hiç paylaşım falan bir şey yok. Çayımızı koyduk içiyoruz falan. Abi Allah nazardan saklasın. Kız benimle oturamadı. Ya öyle bir yoğunluk oldu ki ben gittim beni çağırdı benle ilgilenmediler.
1: Maşallah.
0: Yani bir dükkan falan açarsan.
1: Evet tabii pizzacı.
0: Hani bir pizzacı dönerci. Hayır en son birlikte açıyorduk farkında.
1: Evet.
0: Şu an ben kaçtım.

0: Aygül abla, ben Alanya'dan Mete. Beni lütfen arar mısın? Hukuk bürosu Almanya'da olur mu diyor. Senden gayrı. Aygül Hanım merhaba, Ardıcın annesiyim. Aslında Christmas turunu söylemek için aradı ama utandı, söyleyemedi diyor. Ah ne güzel ya, bak babası tur yapıyormuş. Christmas turu. Benim Londra vizem yok ya. Sen Londra'ya evet. gittin değil mi?
1: Evet, çok güzel
0: çok
1: ya.
0: Sen çok sevdin Londra'yı
1: evet,
0: ya.
1: Evet, siz de seversiniz.
0: Ben gidemiyorum ki vizem.
1: Ya siz aslında bir prensessiniz. Niye? Hayatım, kraliyet ailesine gitseniz sizi tanırlar aslında.
0: Yani evet.
1: Şatoya bir vurun, ben Aygül Aydın diyeyim.
0: Ay evet. Direkt ya. Aa! Buradan kraliyet ailelerine ses. Sen niye gülüyorsun beni gaza getirip?
1: Yani bir sadece başınızda taç eksik.
0: Ha. Tacım da eksik. Vizem yok, İngiltere vizem yok. Bak Amerika vizem var. Zaten yeşil pasaportluyum. Avrupa'ya giriş çıkış yapabiliyorum. Ama Londra, yani İngiltere vizem yok ya. Niye böyle?
1: Niye bize istiyorlar oraya?
0: Niye bana istiyorlar?
1: Evet, niye ben size istiyorlar? Hani her şeyi geçtim de. Şükretsinler.
0: Şükretsinler ya.
1: Benim bir şımarıklık seviyemce.
0: Ya ama Pınar'cığımın yanında şımarıyorum. O beni şımartıyor. Aygül Hanım, günaydın. Daha pahalı gözlükler var Aygül Hanım bu hayatta diyor. Öyle mi? Bilemedim ben. Biz orada çok tıkandık.
1: Dün Aygül Hanım'ın çekmecesini bir açayım dedim.
0: Söyledim.
1: Yani çekmece full gözlük. Ama hatta şey bazılarını aldı dedik. Aa, bu da mı varmış böyle? Bir tanesi çok güzel oldu zaten.
0: Ama bir şey diyeceğim.
1: Efendim?
0: Ben koleksiyon yapıyorum.
1: Evet.
0: Benim bir gözlük koleksiyonum var.
1: Onu anladık
0: var.
1: Tabii ki.
0: Ben gerçekten bir gözlük hayranıyımdır. Yani her türlü gözlük. Okuma gözlüklerinde de çok fanımdır.
1: Evet.
0: Güneş gözlüklerinde de. O bir zevk yani.
1: Aynen. Biz de sizin fanımız Aygül Hanım.
0: Sakın gelme. Sakın gelme.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evimde Divan Ev var.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı park yerini hatırlamayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde seyir hızı düşük. TEM'de Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 21 Eylül pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.338 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.575 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Aygül abla, iyi yayınlar. Instagram açar mısın demiş. Ben de onun için çalışıyorum zaten. Nasıl hazırlıklar yapıyorum Pınar'cığım, anlatır mısın? Mesela.
2: Yani gelin makyajı yaptı kendisi. Aslında hiç ihtiyacı yok. Gerçekten sabah uyandığında bile çok güzel.
1: Gelin makyajı. Saatlerdir bunu beni anlamaya çalışıyoruz yani, ne yaptığımı. En son eyeliner mi sürmeye çalışıyordum? O da böyle tepeme çıktı ama bakalım nasıl oldu. Şimdi yayını açıyorum. Sizler için yapmış olduğum o kusursuz hazırlığımı lütfen şereflendirip Instagram.
2: Bence bu tiple televizyona falan çıkın yani. Öyle bir hazırlandı ki.
1: Bu tiple. Bekliyorum.

0: Şimdi dün akşam arabada dönerken Pınar'a bu şarkıyı dinlettim. Pınar dedim ya, sana çok duygusal bir şarkı dinleteceğim dedim. Nasıl bir şarkı Pınar?
1: Çok güzeldi. Bir de şeydeyiz, Beykoz böyle.
0: Acar kentin içindeyiz. Diyor ki Aygül abla, Acar kentin içerisinde son ses neyse boşver, kaldır kollarını dinliyorsun.
1: Camlar açık.
0: Arkadan ne dinledim? İnanmıyorlar arabada benimle.
1: İsmail YK.
0: Neydi, tıkla.
1: Evet.
0: Başın ağrısın. Onu da çalalım bir tık.
1: Evet.

0: Ya herkesin duygulandığı damar şarkıları kendine yani. Ben de bunlarda duygulanıyor olabilirim yani, ne var? Ya senin yüzünden herkes bende dalga geçiyor. Gelinin kız kardeşi diyor. Ama Tokam güzel değil mi? Tokam'ın adı süslendim. Niye böylesiniz ya? Vallahi küsüp kapatacağım şimdi. Müsamere çocukları gibi süslendim ben ya. Ya.
1: Gelinin ta kendisi.
0: Ya. Çok düşündüm. Ya.

diyor ki Aygül bugün diyor Vilma Çakmak Taş gibi oldu. Evet, benim en sevdiğim karakter Vilma'ydı. Neyse boşver, kaldır gollarını. Vilma Çakmak Taş yayında.

0: kişinin...
1: Aynesi işte.
2: Şimdi ciddileşiyoruz. Şu an bitti. Neyse boşver kaldır kollarını falan, bitti. Arkadaşlar. Şimdi önemli bir konumuz var Pınar Hanım.
0: Tutak alış.
2: Size şunu soruyorum. Almanya ile alakalı çok önemli bir soru soracağım. Hazır mısın?
3: Hazırım.
2: Nasıl yerleştiniz? Kardeşim yerleşmeyin ya. Ya yerleşmeyin ya. Gerçekten çok merak ediyorum ya.
3: Tamam,
2: gerçekten.
3: Söylüyorum.
2: Söyle.
3: Evleneceksiniz. Gel, yemin ediyorum.
2: Kimi bulacağız? Hans var mı orada? Hans.
3: Hans değil, bir Türk'le evlenin.
2: Nasıl Türk'le niye evlenelim?
3: Yani, Hans'la da evlenebilirsiniz ama pek anlaşamazsınız gibime geliyor.
2: Niye biz Alman erkekleriyle anlaşamaz mıyız sen? Ya, Türk kadınları Alman erkekleriyle anlaşamaz mı? Alman erkekleri nasıl mesela? Ne cinsler?
3: Alman erkekleri kibarlar aslında, niye? Hani kibarlar ama dil konusunda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Nasıl anlaşacaksınız? Hani?
2: Zaten Türklerle anlaşabiliyor muyuz zaten be? Türk erkekleriyle de zaten anlaşamıyoruz. Kavga
3: yani,
2: dövüş.
3: Onların dilinden de anlamıyorsunuz doğru.
2: Ne olacak zaten, en azından şöyle birbirimize bakarız. Adam kibardır en azından.
3: Evet, en iyisi zaten konuşmamak.
2: Konuşmamak.
3: Çok doğru.
2: Evliliğin en büyük sırrı konuşmamak. Sonuçta erkeklerle zaten anlaşamıyoruz. Bari Alman'la anlaşamıyoruz.
3: Evet değil mi? Çok haklı, mantıklı. Ben bir gideyim bakayım bir iki Hans'a.
2: Hanslar, Hans! Buradan vazgeçtik şu an. Yerleşme bitti şu an. Anladık ki yerleşebilmek için ya dönerci açıyoruz ya Hans buluyoruz.
3: Yani evlendikten sonra dönerci.
2: Peki Alman kadınları nasıl? Mesela şimdi Ethem Kaplan bir Alman kadınıyla evlenebilir mi sence? Bir soralım bakalım Ethem Kaplan'a. Bir Alman hanımefendisiyle yapabilir mi? Sen özelliklerini sayacaksın. Alman, gerçek Alman kadınların özellikleri. Kendim vermiş bir şartları gülletmiş. Yiğitçe borca girmiş. Kamçılanmış, kanmış. Tilkilere alın terinin ürününü kaptırmış. En az beş kere daha yemiş kazı. Sayın Ethem Kaplan. Alo.
4: Alo.
2: Günaydın. Guten Morgen.
4: Abla günaydın, yoksa sen beni Almanya'ya mı gönderiyorsun?
2: Evet canım, Guten Morgen. Şimdi öğreniyoruz bakalım. Seni Alman vatandaşı yapabilmem için çocukların Alman olsun Aygül ve Aydın.
4: Müthiş bir şey olur ya. Hayatta 3-0 önde başlarlar.
2: Tabii canım, adı birinin Aygül, birinin Aydın, bir de Alman vatandaşı, düşün. Şimdi biz
4: Allah'ım
2: Pınar'la karar verdik. Seni Alman bir kadınla evlendireceğiz.
4: İşte ya var ya, en sevdiğim ikili, yemin ederim. Önce anne baba, sonra siz abla.
3: Ama mesela yemek yapmayı öğrenmen lazım.
2: Ethem duy.
3: Hani her şeyi böyle tipik Türk kadını, yani tabii ki Türk kadınlarımız hep yemek yapmıyor. Yanlış anlaşılmasın.
4: Ablacığım hemen tarif öğrenim ediyorum. Şimdi ben şimdi sporla uğraşıyorum ya.
2: Anlat,
4: bir parça
2: bir,
4: vücudum var.
2: Bir süttaç tamam tarifi ver.
4: Hayır, şöyle bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Önlüğü giydim. Üst tarafım tabii yarı çıplak. Önlüğü giydim. Anladın mı? Mutfağa attık kendimi. Biskolat erkeği olur bir emin ederim.
3: O zaman
4: sen, reklamada girdik.
3: O zaman sen geçtin. Hayırlı olsun şimdiden.
4: Seni tamam, süper.
2: Peki bir şey diyeceğim. Sütlaç tarifi biliyor musun canım? Ama Alman kadın sütlaç
4: tarifi
2: yapsın?
4: Ama yemek değil ki abla, bana yemeklerle
2: ne
4: gel.
2: Alaka
3: sütlaç be? Ne alaka şimdi?
2: Neyse boş ver, unut sütlacı. Başka ne seviyor Alman kadınları, yemek?
3: İşte mesela çocuğu yemek.
2: Yemek niye yer Alman kadınları?
3: Siz de biliyorsunuz aslında ne yiyor.
2: Kaysışman.
3: Kaysışman.
2: Kaysışmanı biliyor musun?
4: O ne abla, ben bilmiyorum onu, ben bilmem.
2: Öğren oğlum, yaz ChatGPT'ye kaysışman diye. Alman kadınlarının kalbine giden yol kaysışmandan geçiyor.
3: Böreğin tatlı hali, bir de kesilmiş hali.
2: Böyle şey gibi, pankek gibi.
3: Pankek yapsan da yeter.
4: Ben hemen Almanca kursuna yazdırıyorum kendimi. A1, A2, A3, D5 ne varsa öğreniyorum abla.
2: Bir şey diyeceğim, bir Guten Morgen de bakayım, yatkınlığını öğreneceğim.
4: Boğazdan konuşuyor değil mi,
2: evet,
4: onlar?
2: Evet canım,
4: dakika.
2: Aynen.
4: Guten Morgen.
3: Aha, oha yaptı.
4: Çok iyiydi bu arada.
2: Bir kelime daha söylesene, tekrar etsin. Ne var başka?
3: Ne diyeyim?
2: Güzel.
3: Wie geht's?
2: Wie geht's de bakayım.
3: Oh.
4: Wie geht's?
3: Evet.
2: Fena değil.
3: Evet.
2: Bir tane daha söyle bakayım. Ne olabilir?
3: Alles gut bei dir.
2: Söyle bakayım.
4: Alex gut bei dir.
3: Şey söyleyelim. Entschuldigung.
4: Entschuldigung.
3: Evet, bence olur.
2: Entschuldigung.
4: Entschuldigung.
2: Öyle mi?
3: Entschuldigung.
2: Entschuldigung.
4: Entschuldigung.
2: He, el,
3: evet,
2: el, el.
3: Niye bence oldu?
2: He, el o, el.
3: Tamam, pasaport imzalandı.
2: Tamam, seni verdik canım Almanya'da. Allah'ım. Bir kadın
4: bugün
2: adı
4: de Almanya'ya
2: söyle,
4: gidiyorum.
2: Alman bir kadın
4: çok
2: adı.
4: Şükür.
3: Anke.
2: Anke'ye verdik seni.
4: Anke, tamam, okey. Ben zaten doğar doğmaz Anke'de.
2: Anke Kaplan, Anke Kaplan oldu. Ethem Kaplan. Gelin Anke Kaplan, Allah'ım. Görüşürüz. Güzel, ne güzel şey yapıyor yani. Yatkınlığını beğendin mi?
3: Evet, bence bayağı iyi. Hani sizden daha iyi.
2: Hayırdır sen? Ha?
3: Ama bence siz de yani şok oldum. Geç şimdi söyle.
2: Ales Kut. Ethem'in ciddi ciddi heyecanlanmasına bayılıyorum demiş. Ya o Aslan Burcu arkadaşlar. Onun hayatı bu. Böyle yaşıyor bu. En üst adrenalin yukarıda.

0: Aygül acil beni arar mısın? Pınar Hanım'a danışmam gereken bir konu var. Sana bir şey danışacaklar. Çok heyecanlandım.
1: Evet, buyurun.
0: Arayayım bari. Hı. Dur.
2: Nasılsınız Aydın Hanımcığım, günaydın.
0: Günaydın bir tanem, günaydın. Acil danışma hattımızı açmış bulunmaktayız.
2: Evet Aygün Hanımcığım ya, çok danışmam gereken acil bir konu
0: buyur
2: var.
0: Buyur canım.
2: Benim oğlum 14 yaşında. Babası 8 aylıktı boşandığımızda. Eşi şu an Alman vatandaşı.
1: Evet.
2: Şimdi benim oğlumun da oraya götürülmesi konusunda bana bir teklifte bulundu.
1: Evet, ne teklifi?
2: Dedi ki oğlumun ismi Muhammed Ali, o da gelsin, hani burada okusun, burada yetişsin, dil öğrensin.
1: Evet.
2: Ya Aygün Hanımcığım, bir tanecik evladım var ya.
1: Yani siz de gidin.
0: Pınar'ın çözdüğü olay.
2: Yani ben de kusura bir koca bulayım, ne yapayım bile.
0: Uzaktan online psikolog bu.
1: Ya da yani orada okuması da bence iyi ama bir evladın yanı, ne? Bir annenin yanı.
0: Canım çok özür dilerim. Bizim
1: bir çocuğun yanı annesinin yanıdır bence.
0: Bu saatte anca bu danışmanlıkları verebilir.
1: Ya. Gerçi ciddiyim, hani tabii buraya Almanya'ya gitse daha bence avantajlı olur. Ama yani
0: biz
1: o zaman
0: niye düşünemedik? Kadın da hiç bunu düşünememiş.
1: Tatillerde falan yanınıza gelebilir ama okul yönünden
2: ama
1: bence
2: şöyle Pınar Hanımcığım diyor ki bana 16 yaşından önce gelmesi gerekiyor. Eğer 16 yaşından sonra gelirse işte C1 seviyesinde Almanca bilmesi gerekiyor. Kandırıyor mu beni acaba?
0: Pınar bilmediği için şu an şok geçiriyor. Bu arada bir tanem biz sen o kadar ağır yerden sordun ki Pınar'a. Biz şaka yaparken sen bizi güzel şakaladın şu an. Pınar çok bu konulara hakim değil açıkçası. O yüzden çok net bir şey söyleyemez ama
1: Ne desem yalan şimdi. Yalan bir bilgi vermek istemiyorum ama
0: o böyle çok doğrucudur. Şeyde bilmez. Biz biraz şaka yapıyorduk hayatım. Espri yaparken sen bizi şakaladın. Öylesin. Ama benim nacizane önerim Almanya'ya gitmesini tavsiye ederim.
1: Yani evet.
0: Bence gitsin. Bence eğitimini alsın ve cesur olsun. Hayata başlasın. Her zaman anne babası yanında olmayacak. Kazık kadar adam olmuş. Bendeki şey bu. Bilgi bu. Anlaştık mı? Öpüyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Çok günler.
3: Rin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda bugün kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenecek. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlık hukukunu istismar ederek kamu kurumlarını yanıltan ve sahtecilik yöntemleriyle haksız menfaat sağlayan yapılara yönelik soruşturmanın genişletildiğini belirterek, düzenlenen yeni operasyonla 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiğinin tespit edildiğini, 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka geliştiricilerinin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu olması gerektiğini belirterek, federal hükümetin bu şirketleri hukuki sorumluluk koruması sağlamayacağını söyledi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland konusunda kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşma çerçevesinde, Arktik bölgesinin güvenliğini büyük ölçüde NATO'nun üstleneceğini söyledi.
3: Radyo'da hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana parçalı ve çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
7: Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

Yani az önce almış olduğum bir bilgiye istinaden canımızı sıkacak bir haber veriyorum maalesef. Manisa'da lise önünde az önce bir silahlı saldırı olmuş. Yaralı öğrenciler varmış. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi diyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis gitmiş. Olay sabah saat 8 sıralarında olmuş. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde de bilgiler varmış. Ayrıntılar geliyor diyor. Çok canım sıkıldı ya. Yani şu an o kadar tadım kaçtı ki anlatamam. Gerçekten çok çok üzüldüm. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Çok üzgünüm. Çok geçmiş olsun. Umarım yani ölü yoktur. Onu umut ediyorum. Yaralılar da en hızlı şekilde şifalanır. Ama daha önemlisi güvenlik önlemleri inşallah en yakın zamanda daha da artar. Çok üzücü ya. Sabah 8'de okula gidiyorsun abi. Yani okul bu ya. Ya okul. Yani okulda da bunun olması çok can sıkıcı ya. Yani Allah çocuklarımızı korusun, esirgesin. Evlatlarımızı korusun, esirgesin. Bugün bir kişiye programın sonuna doğru bir bilet hediyemiz olacak efendim. Bir konser bileti vereceğiz. İzmir'de Melek Mosso konseri. Bizden ayrılmıyorsunuz.

Valla kapattım Instagram'ı falan da arkadaşlar. Hiç yayında falan da olmak istemedim yani. İşte üzücü yani, iki güldük. Bütün moral bozuldu diyorlar. Valla öyle ya, iki şurada gülüyorduk, eğleniyorduk işte. Aman valla yani. Gerçekten Allah akıl fikir versin, ne diyeyim, bir suret versin. Ne yapacağız böyle gerçekten?

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: Merkez. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
14: Sıradaki şarkı, gördüğü ünlüyü çıkaramayanlara gelsin.
13: Radyo D, hayatın içinde.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Melek Mosso güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. 27 Eylül Pazar akşamı saat 9'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda. Duygudan enerjiye hep birlikte şarkı söyleyeceğiniz unutulmaz bir gece için yerinizi almayı unutmuyorsunuz. Eğer hazırsanız da ilk yazan kişiye biletimizi veriyoruz. Hadi bakalım kim yakalayacak? 0549-204-0104.
2: Şiki şiki baba,
3: şiki şiki baba,
2: hayni hayni yaba,
3: hayni hayni yaba.
1: Bekliyorum.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.338 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.575 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Partiz.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Evet efendim, programın sonuna artık gelmiş bulunmaktayız. Mesajlar geliyor. Aygül ne güzel bir setmiş bu liğinde diyor. Rimel allık mükemmel demiş. Bir de çanta hediyesi var. Evet, çanta hediyesi de var. Bu çantayı web sitesine de girip bakabilirsiniz. Bartın'da emekçi kadınlar evde işliyorlar bu çantayı. Oradan aldığınız, her sitesinden aldığınız her o çantalı takım, bildiğiniz oradaki emekçi evde bunu işleyen, çanta işleyen kadınlara gelir olarak gidiyor. Bir de Lean Kozmetik bu şekilde bir sosyal sorumluluk açısından da burada da evde çalışan kadınları destekliyor. O yüzden hani kalkıp da bana hediye etmedin Aygül, bana da gönder demek yerine sitesinden o çantalı olanı özellikle alırsanız evde çalışan, ekmeğini çıkartmaya çalışan kadınlarımıza da destek sağlamış olacaksınız. Böyle de güzel bir özelliği var o çantanın. Bir armağanı olur size, uğur getirsin, şans getirsin. Birbirimize destek olarak, birbirimize yol olarak, yardımcı olarak hareket edebiliriz arkadaşlar. Başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Dünya gerçekten düşündüğünüz kadar iyi bir yer değil. Merhametin azaldığı, vicdanın sustuğu bir dünyada var olmaya çalışıyoruz. Mutluymuşuz gibi yapmaya çalışıyoruz ama işte artık olduğu kadar diyelim. Çünkü gerçekten çok kolay olmayan

Efendim, tadımız tuzumuz kaçtı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinin bir lise önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı etrafa ateş açması hepimizin tadını sabah sabah kaçırdı. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Evet, Instagram'ı da kapattım. Biraz tatsız olduk. Dünyanın hali, diyecek bir şey yok tabii ki. Konular o kadar hızlı gelişiyor ki anımıza, halimize, anlık yaşadığımız güzelliklere de şükretmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Adeta merhametin azaldığı, vicdanın sustuğu bir dünyada var olmaya, yaşamaya çalışıyoruz. Her geçen gün biraz daha sertleşiyoruz gibi sanki. Kimsenin kimseyi gerçekten dinlemediği, herkesin haklı çıkmak için konuştuğu ama anlamak için susmadığı bir zamandan geçiyoruz. İnsanların acılarına alışıyor, başkalarının yaşadığı haksızlığı bize dokunmadığı sürece görmezden geliyoruz. Birinin kalbini kırmak sıradanlaşıyor, özür dilemek, küçülmek, affetmek, güçsüzlük, duygularını göstermek gibi konular artık bir zayıflık türü sanılıyor. Oysa insanı insan yapan ne kadar kazandığı olmuyor, kazandığı gücü nasıl kullandığı oluyor. Ne kadar yükseldiği değil, yükselirken kimi ezmediği, kimin elinden tuttuğu oluyor. Bugün çocuklarımıza başarılı olmayı, yarışmayı, öne geçmeyi, kendilerini korumayı öğretiyoruz. Elbette güçlü olsunlar, okusunlar, çalışsınlar, kendi ayakları üzerinde dursunlar. Fakat bütün bunlardan önce iyi insan olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü zeka, başarı, para vicdanla birleşmediğinde insanı hiçbir zaman büyütmüyor. Yalnızca daha tehlikeli bir hale getiriyor. Evlatlarınızı merhametle yetiştirin. Sadece kendi canı yandığında ağlayan değil, başkasının gözündeki hüznü de fark eden çocuklar olsun. Sokakta susamış bir hayvan gördüğünde önünden geçip gitmeyen, yaşlı bir insan ayakta kaldığında başını telefonuna eğmeyen, arkadaşının dışlandığını gördüğünde kalabalığa karışmak yerine onun yanında duran çocuklar yetiştirin.

yalnızca kazanmayı değil, kaybedenin elinden tutmayı da öğretin. Yalnızca kendilerini savunmayı değil, haksızlığa uğrayan birinin yanında durmayı da öğretin. Merhamet bir insanın kötülük yapabilecek gücü varken iyiliği seçmesidir arkadaşlar. Eğer bunu başaran çocuklar yetiştirebilirseniz de kazanan her zaman siz olursunuz. Aygül Hanımcığım, herkese çok selamlar demiş. Bu güzel sözleriniz için de teşekkür ediyoruz demiş. Ne diyeceğiz? Yarın görüşmek üzere inşallah. Güzel şeyler konuşalım. Daha iyi şeyler konuşalım. Evlatlarımızı merhametli yetiştirelim. Vicdanı olan, adaletten şaşmayan, iyiliği zayıflık sanmayan insanlar bırakalım dünyaya. Çünkü onların gelecekte hangi mesleği yapacağını bilemeyiz ama nasıl bir insan olacaklarına bugünden dokunabiliriz. Belki dünyadaki bütün kötülükleri durduramayız. Fakat o kötülükleri bir yenisini eklemeyecek insanlar yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Ne olursanız olun, iyi insan olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda bugün kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenecek. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlık hukukunu istismar ederek kamu kurumlarını yanıltan ve sahtecilik yöntemleriyle haksız menfaat sağlayan yapılara yönelik soruşturmanın genişletildiğini belirterek, düzenlenen yeni operasyonla 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiğinin tespit edildiğini, 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka geliştiricilerinin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu olması gerektiğini belirterek, federal hükümetin bu şirketleri hukuki sorumluluk koruması sağlamayacağını söyledi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland konusunda kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşma çerçevesinde, Arktik bölgesinin güvenliğini büyük ölçüde NATO'nun üstleneceğini söyledi.
1: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
2: Mehmet!
3: Çekirmem! O kız bu eve giremez!
4: Bu kız artık benim soyadım Ataş. Benim gelinimdir.
1: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
5: Bunlar senin babanın bana olan borcunun sebepleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
2: Bu borç tam olarak ne kadar?
6: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize bahşiş ver.
7: Abi yeter artık.
2: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
1: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
2: Bu ne?
8: Boşanma yavrum.
9: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
1: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
10: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürüya Kulum

0: Paraf para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

Günaydın, iyi sabahlar. Gün Salı, 22 Eylül Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine popüler müziğin etkili isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Son dönemin favori hitlerinden biri Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum'la yeni saate başladık. Bu kez Berkay'la devam ediyoruz. Türk pop müziğinin yine etkili isimlerinden biri. 2017 yılında yayınlamıştı parçayı. Parçanın sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait. Ey Aşk'la Berkay şimdi radyo.

Çevrenizde zeki kadınlar var mı? Var olduğunu tahmin ediyorum. Zeki kadınların ilişki konusunda daha seçici olduğu söyleniyor. Araştırmalara göre yüksek zekaya sahip kadınlar sırf yalnız kalmamak için kendilerine uymayan bir ilişkiye girmek yerine yalnız kalmayı tercih edebiliyorlarmış. Çünkü onlar için sadece bir ilişki yaşamak değil, iletişimi güçlü, duygusal olarak olgun ve kendilerine gerçekten katkı sağlayabilecek bir partner bulmak çok daha önemliymiş. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Kısacası zeka arttıkça partner seçimi de biraz zorlaşıyor diyebiliriz. Güzel bir haberdi, hemen sizinle buluşturdum. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra Yalın burada olacak. Akşamüstü ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkürken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Sinema severlere güzel bir haberim var. Türkiye Sinema Festivali bu hafta sonu başlıyor. 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda biletler sadece 90 lira olacak. Üstelik Spider-Man, Odyssey ve Avengers Endgame gibi filmler de bu ne diyelim kampanya kapsamında olacak. İzleme şansını yakalayacaksınız. Yani bu hafta sonu sinemaya gitmek için bahaneniz hazır diyebiliriz. 1500 salonda Türkiye çapında 90 liraya filmleri izleme şansını yakalayabilirsiniz. Bu kampanyayı Kültür ve Turizm Bakanlığı başlattı. Onlara ve tabii ki katılan tüm sinema salonlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Kaçırmayın bence.

Biliyorsunuz yaz ayları içerisinde Dünya Kupası heyecanını yaşadık. Her ne kadar A milli futbol takımımızdan beklediğimiz bir sonuç gelmese de yine de dünya çapında herkes oturdu televizyonların başına geçti ve Dünya Kupası'nı izledi. Dünya Kupası'nı izlerken sadece futbola maruz kalmamışız. Yeni bir çalışmaya göre turnuva boyunca canlı yayınlarda 93 binden fazla abur cubur reklamı gösterilmiş. Yani izleyiciler ortalama her 7 saniyede bir bu reklamlarla karşılaşmışlar. Toplam reklam süresi ise yaklaşık 39 saat. En büyük payda tabii ki abur cubur reklamları, içecek markalarının reklamlarına gitmiş. Farklı reklamlar da var, görmek istemediğimiz reklamlar. Ama yine de abur cubur reklamı dünya çapında inanılmaz bir şekilde gösterilmiş. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen sizinle buluşturdum. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Şarkılar güzel ve Yaşar Radyo'da dinledik. Birazdan Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileli ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.347 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.82, euro 56 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.781, çeyrek altın 11.499 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bizi dikkatli dinleyerek Radyo D104 sosyal medya ağlarımızı takip ederek kazanma şansınızı daha da fazla arttırabilirsiniz. Bu haftanın hediyelerinden biri sürpriz giyim markalarından 5000 lira değerinde hediye çeki. Kazanmak için yine bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ve her zaman dediğimiz gibi unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: Demet Akalın Radyo D'de dinledik. Son dönemin favori hitlerinden biri yükselişte olmaya devam ediyor. Gün içerisinde Radyo D müzik ekibi yeni parçaları bizimle buluşturmaya devam ediyor. Onlarla yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Fiyo'yla Kıyamam'la yeni saatin açılışını yaptık. Son dönemde yine oldukça sevdiklerimizden biri bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Salı günündeyiz. 22 Eylül Salı ve sonbaharı iyiden iyiye hissetmeye başladık. Harika isimlerle, harika parçalarla bugünü keyiflendiriyoruz. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Gün içerisinde sadece burada Radyo D'de duyabileceğiniz yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz şimdi. D-Mix.

Tatil sezonunu kapattık ama tatille ilgili yine enteresan bir haber var şimdi elimde. Bir sonraki tatilinizde mutluluğu arıyorsanız belki seçtiğiniz, seçeceğiniz lokasyonlar çok çok önemli. Bu deneyimler sizi daha mutlu yapabiliyor ki bu deneyimleyerek yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yeni bir küresel araştırmaya göre dünyanın en mutlu tatil destinasyonunu belirlemişler ve buna göre bu Lisbon seçilmiş. Güneş, sağlıklı yemekler, yürüyüş, yeşil alanlar ve denize yakınlık burada ön plana çıkmış. İlk üçte Lisbon'un ardından Helsinki ve Orlando geliyor. Yani hem güneş hem de biraz mutluluk arıyorsanız bu rotayı tercih edin demiş uzmanlar. Yani Türkiye'de biz güneş, sağlıklı yemekler, yürüyüş, yeşil alanlar, denize yakınlık hepsini çok daha fazla bulabiliyoruz. Ama listede Türkiye'den herhangi bir şehri maalesef göremedim. Peki, dikkate alın ya da almayın, bugün sizinle paylaştım. Radyo D'desiniz, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da
4: Top 20.
5: 104'te Radyo'da.
4: Radyo'da birazdan Umur Doğma, Uyku Yok.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev
5: var. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
6: yatsan. Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

Canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğumuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne biliyorsunuz hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Yeni konsepte yine sahnede bu akşam yerimizi alacağız. 22-24 harika akustikleri, konser tadındaki, canlı performans tadındaki tüm şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Sahneyi bu akşam 22'de Radyo D'de kaçırmayın.

Onlarla aranız nasıl? Ya poz çözmek de artık dünya şampiyonluğu için yarışılan bir iş haline geldi. Bir spor da diyebiliriz belki. İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenen Dünya Yap Poz Şampiyonası'na 70 ülkeden yaklaşık 1700 kişi katıldı geçtiğimiz günlerde ve finalde yarışmacılar daha önce hiç görmedikleri bir yap pozu tamamlamak için zamana karşı yarıştılar ve şampiyonsa Hollandalı bir biyoloji öğrencisi olmuş. Kazananın yorumuysa oldukça ilginç. Saf adrenalin ve kaos diye bir açıklama yapmış. İlginç gerçekten. Önümüzdeki yıllarda belki bu şampiyona farklı ülkelere sıçrar. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa, hızlı bir şekilde yap boz çözüyorsanız belki siz de bu yarışmaya katılabilirsiniz. Günün enteresan haberlerinden biriydi. İspanya'ya götürdüm sizi. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Ara Beni ile Hadise ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.274 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.82, euro 55.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.750, çeyrek altın 11.444 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TV'de birazdan. Hadise, ara beni.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Yine salı günü boyunca da bizi dikkatli takip ederek kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben giderken Radyo D'de şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve biletikste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

0: reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
3: sana maksimum. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev
5: var. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo'dayız. 4 hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Ve bu salı gününde de tam da gün ortası, sizler nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, herkese bir kez daha keyifli günler.

0: Bu arada Radyo D'nin özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Sıradaki şarkının kime gelmesi gerektiği ile alakalı mottoları seçerek gerek Radyo D WhatsApp hattından gerek Radyo D104 Instagram sayfamızda paylaştığımız posterin altına yorum olarak bizlere yazıyorsunuz. Ve bizler de o mottoları sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi sizlerin belirlediği mottoyla zaman sıradaki şarkıyı Radyo D'de birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı yarına umut bırakanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan İrem Dirici, durum çok acil.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

zaman söylüyoruz. Siz dinlemekten, biz de söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz diye. Ve mevsim demişken de yurt genelinde hava durumuna baktığımda bugün için özellikle ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu ama özellikle Akdeniz bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesinde de yer yer yağışlar var. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmayalım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Cembele mi Sevme Diyor isimli şarkısıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Attım kalbime.

popüler müziğe yıllar önce adım atmış bir isim Ayşe Altın Önal'ı geride bıraktık. Şimdi bugüne kadar onlarca single projeye imza attı ve yine geride bıraktığımız Temmuz ayında da yaklaşık olarak 40. solo single'ını da bizlerle buluşturmuş oldu böylelikle. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Ezhel, Bana Ne Bu Sevdalardan isimli şarkısıyla. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104.

0: kez daha keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.276 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.774, çeyrek altın 11.488 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
2: Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

bugüne kadar yaptığı başarılarıyla beraber kariyerinde 10. yılını daha geçtiğimiz yine haftalarda gerçekleştirdiği konseriyle de taçlandırmış oldu. Ve 11 Eylül'de de bizlerle buluşturduğu yeni single'ını ve aynı zamanda da bu single'ı ikinci stüdyo albümünü de çıkışını müjdeleyen bir single diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde de stüdyoda da ağırlamıştık kendisini. Aynı konudan bahsediyorum. Sena Şener, Aşkından Ölmemeli. Şimdi burada radyo

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
1: Mehmet!
2: Çekilmem! O kız bu eve giremez.
3: Bu kız artık benim soyadım Ateş. Benim gelinimdir.
0: Karlıova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
4: Bunlar senin babanın bana olan borcunun senetleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
1: Bu borç tam olarak ne kadar?
5: Ne yapacaksın? Borçlarını mı kapatacaksın? Bir de bize baş ver.
6: Abi yeter artık.
1: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
0: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
1: Bu ne?
7: Boşanma yura.
6: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
0: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

Şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: Pazartesi.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

Evde, okulda, iş yerinde ya da burun buruna, trafikte, her nerede olursanız olun, biz radyo değer olarak zaman mekan fark etmeksizin bulunduğunuz noktaya eşlik etmeye devam ederken, bu arada yayın teknolojilerinde de daima öndeyiz. Burun buruna trafik demişken de, eğer aracınız DAB Plus fonksiyonunu destekliyorsa İzmir'de, Ankara'da ve aynı zamanda İstanbul'da da DAB Plus'ta 4. kanaldayız. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından tempoyu düşürmeyelim. Bu kez popüler müziğin başarılı erkek vokali Berkay, Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Madem

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi özellikle dikkat çekici bir gelişme diyebilirim kendisi için. İngiltere Sanat Konseyi tarafından da uluslararası sanatçı statüsüne layık görülmesiyle ilk Türk sanatçı olarak adından bahsettiriyor. 94 yılına gidiyoruz. Suç Bende adını verdiği albümünü bizlerle buluşturmuştu ve albümün aslında gizli kalan şarkısı diyebilirim. AI destekli de klibiyle o şarkıyı bizlerle buluşturdu. Yakın zaman sonra yeniden melodisini de revize ederek işte o albümün gizli kalmış olan şarkısı Geliversen ve söz konusu olan aynı konudan bahsediyorum. Eminim çoğumuz anımsadı. Mustafa Sandal şimdi burada. Radyo D 104'te. Düşmüş

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gece.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular. Umran Oto
4: Ekspertiz. Reklam.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi beğendiğim istisnai işler çıkıyor yapay zekada ama geneli maalesef olmuyor. Yani şarkı söylemek bizim gibi insanların işi, robotların değil diyerek yine aynı zamanda o da geride bıraktığımız Temmuz'un ilk haftasında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Sözleri Gökhan Şahin'e, müziği hem kendisi hem de eşi Febio Teşel'e ait ve düzenlemede de yine eşi Febio Teşel imzasına rastlamak mümkün. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan single'ı Davayla Funda Arar şimdi burada. Radyo D 104. Tek

Bu arada sosyal medyada tek bir isim altındayız. Radyo D104 gerek Instagram, Facebook, X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri ve aynı zamanda hediyeler kazanabilmek adına bizi kulağınız dört açıp dinlemenin yanı sıra sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeniz yeterli. Belli mi olur? Belki de Radyo D ayrıcalığıyla hem bu bilgilere sahip olarak hem de kazanan da her an hafta boyu gün içi siz olabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Emircan İrek, Geçmiş Geçmiş'te isimli şarkısıyla Radyo D104'te. Layık bul-

0: Bir kez daha keyifli günler, kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.321 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.82, euro 56.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.796, çeyrek altın 11.524 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
2: sana maksimum. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi popüler müziğin efsane çifti diyebilirim onlar için. Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerindeki 50. sanatçılığını taçlandırmak adına özel bir albüm yaptılar. Eda Metin Özülkü şarkıları diye popüler müzikteki birçok isim de onların şarkılarını bir bir seslendirdi. Şimdi 92 yılında ilk Gökben'in sesinden dinlediğimiz bir şarkı, ardından da Kibariye'nin o meşhur yorumuyla da hafızalara kazınan bir şarkı desem yerinde olacak. Ve aynı zamanda yıllar sonra da bu albümde eğlenceli, neşeli ve şovmen kimliğiyle de ön plana çıkan isim olarak da göze çarpıyor. Popüler müzik listelerinde Radyo D'de de bu şarkıyı onun ağzından dinlemeye devam ediyoruz. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Enis Arıkan, Lafım Olur'la şimdi Radyo D 104'te.

Yeni yapımlar, yeni isimler de bir bir müzik listelerine dahil olmaya devam ediyor. Özellikle ülkemizde de uzun süredir eksikliği hissedilen kadın erkek karışık pop grubu konseptinin modern bir vizyonla canlandırılmasıyla yepyeni ve çok popüler bir müzik grubu ortaya çıktı. Tamamıyla 6 grup üyesiyle karşımıza çıkan Karma 6 şimdi burada 90'lar esintisiyle Serdar Ortaç'ta kendilerine eşlik ediyor. Taburama isimli şarkılarıyla Radyo D 104'te.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi albüm kariyerine baktığımda solo olarak ilk 2014 yılında karşımıza çıkmıştı. Siyah ve beyaz saçlarıyla Karanlık Dünya adını verdiği single'ıyla ve Selim Çaldıran'la başlamıştı çalışmaya. Yine geride bıraktığımız Temmuz ayının son haftasında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Hatta 15. single'ı desem sanırım yerinde olacak. Bu single dinlediğimizde aslında 70'lere gönderme yapan retro havasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi o söz konusu olan Vallahi Severim ve Elif Kaya şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

Radyo D aynı zamanda farklı etkinliklerle de karşınızda olmaya devam ediyor. Detayları sosyal medya hesaplarımız Radyo D104 Instagram, Facebook ve X'ten de takip edebilirsiniz. Şimdi Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'a geliyor. Buz üstünde iki fantastik masal sizleri bekliyor. Bunlardan bir tanesi Küçük Prens. 10 Ekim Cumartesi günü saat 13'te, 16'da ve 19 seanslarıyla sizlerle buluşuyor. Diğeri ise Halis Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim Pazar günü yine saat 13'te, 16'da ve 19 seanslarıyla sizlerle buluşmuş olacak. Yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek bu organizasyon. Biletler de biletini al ve Biletix'te aynı zamanda biz de resmi medya sponsoruyuz. Radyo D ve Dream Türk olarak buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Bengü ile devam edelim. Dur nereye, burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Bir bakışta.

0: Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Crash.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Reklam.
5: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlar gün boyu bulunduğunuz noktada size eşlik etmeye devam ediyor. Bu arada popüler müzikte iki dev isim özel bir projeyle bir araya geldi. Bir yanda Ozan Doğulu, diğer yanda da popüler müziğin o buğulu, aynı zamanda romantik sesi Yaşar. 31 Temmuz'da karşımıza çıkardılar yeni projelerini. Sözler Saadettin Dayıoğlu'na, beste ise Emre Olgun'a ait. Düzenlemede de yine dediğim gibi Ozan Doğulu yer alıyor. Aynı konudan bahsediyorum ki aynı zamanda da yine geçtiğimiz aylarda da stüdyoda ya da ağırladığımız bir isim oldu kendisi. Kaçıranlar varsa radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo D olarak ve YouTube'da da Stüdyo D'yi yine görüntülü olarak da izleyebilirsiniz. Radyo D 104 Spotify profil hesabından da podcastlerden Stüdyo D'den de o kaçırdığınız programı takip edebilirsiniz. İşte o isim Yaşar Ozan Doğulu ile beraber yan yana geldiği single'ı Babalar Gibi Radyo D 104'te. Buluşup

Radyo D'de Oğuzhan Koç'un ardından bu kez tempoyu biraz daha yükseltelim. Özellikle AI destekli klibiyle her ne kadar sosyal medyada eleştirileri maruz kalmış olsa da biz onu şarkılarıyla benimsedik. Aynı konudan bahsediyorum ve geride bıraktığımız Temmuz'un ilk haftasında bizlerle buluşturduğu bir yaz itiydi. Bir şey mi dedin ve söz konusu olan Demet Akalın şimdi. Radyo D 104'te.

0: Müziğim eğlencenin frekansı Radyo D'de dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Altis. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Bir kez daha keyifli günler herkese. Sanırım.

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürüya Kulum.

0: Pestis.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sıradaki şarkı online toplantıda mikrofonunun kapalı olup olmadığını 3 kere kontrol edenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Umur Doğma, uyku yok.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.224 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.82, euro 56.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.813, çeyrek altın 11.553 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi yar.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
3: Mehmet!
4: Çekilmem! O kız bu eve giremez!
5: Bu kız artık benim soyadım Ataş. Benim gelinimdir.
2: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
6: Bunlar senin babanın bana olan borcunun sebepleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
3: Bu borç tam olarak ne kadar?
7: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize baş ver.
8: Abi yeter artık.
3: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
2: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
3: Bu ne?
9: Boşanma yürüyorum.
8: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
2: Aysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
0: Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle? Ne oldu?

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.260 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.82, euro 55.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.802, çeyrek altın 11.534 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'ya gitti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. Katılım haftasına 71 devlet başkanı, 45 hükümet başkanı, 50 bakan, 11 devlet başkanı yardımcısı ve 1 veliaht prens katılacak. İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sona geliniyor. Hazırlanan modelle birlikte yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirlenmesi öngörülüyor.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir sağanak yağışlı 29, Adana sağanak yağışlı 32, Samsun sağanak yağışlı 25, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece. Derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin,

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: reklam.
1: Okullar açıldığını, bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi...

0: Fellas. Lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Kamu spotu.
8: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
9: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
10: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
11: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'ya gitti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. Katılım haftasına 71 devlet başkanı, 45 hükümet başkanı, 50 bakan, 11 devlet başkanı yardımcısı ve bir veliaht prens katılacak. İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sona geliniyor. Hazırlanan modelle birlikte yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirlenmesi öngörülüyor.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir sağanak yağışlı 29, Adana sağanak yağışlı 32, Samsun sağanak yağışlı 25, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
10: Yataşla mutlu uykular.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Reklam.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarına fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Evinde divan ev var.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.04'lük düşüşle 13.199 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.548 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'ya gitti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. Katılım haftasına 71 devlet başkanı, 45 hükümet başkanı, 50 bakan, 11 devlet başkanı yardımcısı ve 1 veliaht prens katılacak. İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sona geliniyor. Hazırlanan modelle birlikte yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirlenmesi öngörülüyor.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir sağanak yağışlı 29, Adana sağanak yağışlı 32, Samsun sağanak yağışlı 25, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece. Derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 22 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.04'lük düşüşle 13.199 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.548 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Evimde Divan Ev var.
6: Sensat.com.
7: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: reklam.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
0: Bellona, Bellona. Reklam.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Sıradaki şarkı yaz boyunca tatil storyleri izleyenlere gelsin.
16: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.04'lük düşüşle 13.199 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.548 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sertiz.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Erfan Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İbo Show'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan amcan
1: ah. Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.

0: Hava bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne. Radyoda.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

saklarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın. Acınmak canımı en çok acı.

0: بتمزمه.
1: رادیو ده صحنه.

0: Eskanur!
1: Gidik!
0: Sıla!
2: Değerli bizler arkadaşlarımız.
3: Tebrik ederim. Bedük!
2: İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
3: İyi akşamlar.
4: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Harika gözüküyorsunuz her biriniz. Gerçekten heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım. Hemen bir şarkıyla beni yumuşat Tamer.

0: Sonra Besim'e bir alkış. Sonra Mustafa'ya bir alkış.
1: Bir de Emircan oğlum.
0: Çok teşekkür ederiz valla.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kankalarımızsınız, canlarımızsınız. Sizi çok seviyoruz.
1: Bütün İyi eğlenceler arkadaşlar. De. Size de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
2: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.